dry, my thoughts cast aside, emotions overflow.

metastasize, emotions overcome.

Sen.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock tarihinde bugün başlıyor.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların... Şşş. Doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Bazen hiç tanımadığın insanlarla aynı şarkıya eşlik edersin. Aynı repliğe gülersin. Aynı anda alkışlarsın. Çünkü sanat farklı hayatları aynı duyguda buluşturur. Bazı anları unutulmaz kılan da budur. Sen de bu deneyimin parçası ol. Sanata yaklaş. Paribu Art. Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında.
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: B.B. King'in mesela o meşhur gitarı vardı, Lucille ismi. Tam olarak da bu Chitlin Circuit döneminde doğuyor. B.B. King bu rotadaki tüm turnelerinde sahneye hep Lucille gitarıyla çıkıyor. Hatta seneler sonra 1990'da 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde de hayatı boyunca yanından ayırmadığını ve hayatımda uzun süre kalan tek kadın diye tanıttığı bu ikonik gitarı da İstanbul'da seyirci karşısına çıkmıştı.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek.
4: Reklam. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya. Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk NNC, 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
3: Teka klimaların
4: doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: getir.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
0: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Düşak Güray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. Okula giderken gününü altın bir anla başlat. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek

0: Kalsiyum.tr'de.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Kuzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
3: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Esen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
0: 20 Temmuz 1964. Soundgarden, Audioslave ve Temple of the Dog gruplarının frontmeni Chris Cornell Seattle'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock,

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Mary Rose Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Esen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Modern müzik endüstrisinde bugünkü anlamıyla turne otobüsü, konser takvimi ve şehir şehir gezme kültürünü başlattığını söyleyebiliriz Chitlin Circuit'ların. Bu ırk ayrımcılığı döneminde siyahi sanatçıların beyazların televizyonlarına çıkmasına, radyolarında çalınmasına veya ana akım plak şirketleriyle büyük anlaşmalar yapmasına izin verilmiyordu. Bir sanatçının para kazanabilmesi için de ve sesini duyurabilmesi için, tanınabilmesi için tek yol da fiziksel olarak halkın yanına gitmesiydi. Chitlin Circuit'lar bunu karşılıyor. Sanatçılara ucu bucağı olmayan coğrafi bir turne rotası sunuyorlar. Sadece bir şehirde kalmıyorlar, orada durmuyorlar. Bu ağ üzerindeki kulüpleri sırayla gezerek 365 gün süren aralıksız turneler yapıyorlardı.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk NNC 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Trafiğe girmeden kahveni yanına al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
0: Radyo Esen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
6: Dükçük.
5: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
6: Kuzuların Sessizliği.
5: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
6: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
5: Ve çok eğlendik. İşte bu.
7: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

20 Temmuz Pazartesi, herkese iyi haftalar. Gülşah Turgut ben, 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Pink Floyd, Fearless takibinde Kurt Weill. Radyo Eksen'deydi. Amerikalı müzisyenin Mayıs sonu çıkardığı Philadelphia's Been Good To Me adlı 10. albümden dinlediniz. Doom 97. Alex G sırayı alacak. Tam bir sene önce yayınladığı Headlights adlı 10. albümünden Afterlife.

come next Monday morning. Well, the man just let me out

Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Umran 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

İlk kez ülkemizde konser verecekler. Bu akşam gerçekleşecek Kneecap konseri. Belfast güçlü Kneecap ve Hood dinlediğiniz şarkıydı. Bu akşam Maçka Küçük Çiftlik Park sahnesinde olacak Kneecap. Yeni Get Down Services şarkısı sırayı alıyor. The Radiator.

kolektifi Ibibio Sand Machine'den 6. albüm geliyor. 11 Eylül'de piyasada olacak. Chopping Mountain isimli yeni albümlerinden paylaştıkları şarkıları Concept of Love takibinde 2018 yılından Tune Yards şarkısıyla devam ediyoruz. Heart Attack.

Alabama Shakes açtı ikinci saati. Amerikalı topluluk 11 yılın ardından yeni bir albümle geri dönüş yaptı. Bu süreçte grubun solisti Brittany Howard iki solo albüm yayınlamıştı. I Must Be Dreaming ismini taşıyan 3. Alabama Shakes albümü 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Shawn Everett'la çalıştıkları bu albümlerinden yeni paylaştıkları single'ları I Feel Hope Coming Radyo X'deydi. Marvin Gaye sırayı alıyor. Inner City Blues.

96.2 Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Jazz Festivali sahnesinden Lodos Project Radyo Eksen'de.

Londralı üçlü Mary in the Junkyard Radyo X'teydi. 2024 yılında ilk EP'lerini yayınlamışlardı ve ilk albümleri Role Model Hermit'te bu ay başı piyasaya sürüldü. Yeni albümlerinden Name Muscles dinlediğiniz şarkıyı da Jizz and Mary Chain sırayı alıyor. Some Candy Talking.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Geçen sene çıkardıkları ikinci albümleri From the Pyre'de yer almıştı, Last Night Party ve This Is The Killer Speaking takibinde Brighton'dan bir topluluk Lime Garden sırayı alacak. Nisan ayında piyasaya sürülen Maybe Not Tonight adlı ikinci albümlerinden Lifestyle.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Teka klimaların... Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

5 yıl ardından sonra yeni bir Dinosaur Junior albümü geliyor. 28 Ağustos'ta çıkaracaklar. They're Near isimli 13. albümlerini, bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Several Getaway Radyo X'andaydı. Dinosaur Junior frontmeni Jay Mask ise ithafen yazılmış bir Sonic Youth şarkısı var sırada. 1988 tarihli Daydream Nation albümlerinde yer almıştı. Teenage Riot.

2024 yılında George Clinton'la yayınladıkları ortaklık albümünde yer almıştı TV Girl ve Summer 2000's Baby takibinde. 1967 senesine ait 13 Floor Elevator şarkısını Primal Scream yorumuyla dinleyeceğiz. Kült albümleri Scream Metallica'da yorumlamışlardı 1991 yılında. Primal Scream yorumuyla Sleep Inside This House.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: it's an altogether new thing.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: James Brown'u dünya çapında bir efsane yapan da aslında bu kusursuz sahne performansı da diyebiliriz. Elbette tabii ki tartışılacak çok tarafı var ama ben sadece sahne performansından bahsediyorum şu anda. Bu askeri disiplin olmasaydı dünyanın bu en senkronize, en dinamik, en kusursuz funk makinesine dönüşemeyeceği söyleniyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Irak tarihinde bugün başlıyor.
1: 20 Temmuz 1966. Pearl Jam gitaristi Stone Gossard Seattle'da doğdu.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

New York'ta topluluk TVOD Radyo X'andaydı. Ekim ortasında ikinci albümlerini çıkarma hazırlığındalar. The Farm isimli bu albümlerini Leeds'te kaydettiler. Adult DVD grubundan Danny Blackburn üstlendi albüm prodüktörlüğünü. Yeni TVOD şarkılarından Rerun Radyo X'andaydı. Gülşah Turgut ben. Yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. İsveçli topluluk Viagra Boys'la bugünün kapanışını yapıyorum. Geçen seneye ait 4. albümlerinden Man Made of Meat. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, Radyo Eksen burası pazartesi günlerden 20 Temmuz. Saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Strangers in the Night yorumu Cake ile programı açtık. Şimdi 90'lardayız. Oyster albümünden dinliyoruz. Eksende Heather Nova ve Walk This World.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

solo kayıt Liam Gallagher'dan For What It's Worth, ardından 90'lara Red Hot Chili Peppers'la döndük. My Friends 80'deydi. 16.30 bugünkü program Jack White ve yeni single ile devam ediyor. Dollar Bill.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de. Zazazoo.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo

1982 sonbaharındaydık. The Rise and Fall albümlerinden Our House ve 1992'de Madness dinledik. Bu saatin sonuna yaklaşırken sırayı The Cure alıyor. Eksende The Walk.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen
2: 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Veronica Swift Radyo Eksen'de.

Herbie Hancock'un disco trendine devam ettiği albümü 1980 çıkışlı Monster'dan dinledik. Stars in Your Eyes, Gavin Christopher vokaliyle. Radyo Eksen 96.2.8'e dek ben Güven yayındayım. Şimdi günümüzdeyiz. Duran Jones and the Indications'la bugünkü program devam ediyor. With You.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

Dex Romweber Duo sonrasında Kalexico'dan Radyo Eksen'de dinledik Quattro World Drifts In. 8'e dek ben Güven yayındayım. Los Straight Jackets'la devam edelim. The Casbah.

Johnny Marr 2 Ekim'de gelecek. Yeni albümü The Age of Everything'den Spin ile dinledik ardından. Stereo MC's radyolarınızdaydı. Grubun hit kayıtlarından Connected. Sırada Moby var, kısa bir araya gitmeden önce. Eksende Honey dinledik.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: Temmuz 1947. 10 Grammy ödüllü ikonik gitarist Carlos Santana Meksika'da dünyaya geldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo

Solo kayıtlı eksendeydi Morrissey, 90'ların ortalarına ait. Bu şarkı The More You Ignore Me, The Closer I Get. 8'e dek ben Güven yayındayım. Burası Radyo Eksen. Brainstorm var sırada. A Day Before Tomorrow.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Filme başlamadan kahveni almayı unutma. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
1: Sardalya.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

This Is Not A Love Song, Public Image Limited diskografisinin büyük hitlerinden biri olmuştu bu şarkı. This Is What You Want, This Is What You Get albümünden eksende dinledik. Libertines'le devam ediyoruz. What Katie Did.

0: 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Beatles 1964 senesinde Amerika turnesine çıkıyor. Detroit'ten New Orleans'a kadar stadyumlarda konserler veriyorlar. Büyük spor arenalarında veya konserler veriyorlar. Ki bu büyük spor arenası konser trendi sonraki yarım yüzyıl boyunca en iyi grupların turne tarzının bir özelliği haline gelecek zaten. 1964 senesindeyiz şu anda.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
0: Reklam. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Rock sahnesinin en güçlü gruplarından Skunk Anansi 30 Temmuz'da PSM Love Summer kapsamında Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Skin'in eşsiz vokali ve grubun yıllardır değişmeyen enerjisiyle unutulmaz bir konser sizi bekliyor. Biletler Passo'da.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

Carlos Danger sonrası Interpol'ün ilk albümü 2014 yılında El Pintor ismiyle gelmişti. My Desire'ı dinledik bu albümden. Saati Cult'la kapatıyoruz. 80-96 2'de She Says Sanctuary.

Yeni saatin açılışıydı dinlediğimiz son şarkı Trains. Bugünkü programın dördüncü ve son saatinin içindeyiz. Pink Floyd'la devam edelim şimdi. Money.

0: Definitely wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely like he's just cruising for cruising.
2: .2 Radyo Eksen.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Tennessee Fire albümleriyle 1999 yılında bizlere kendini tanıtmıştı My Morning Jacket. Onlardan 2015 yılına ait bir kayıt Only Memories Remain. Sırada Roscoe Var Midlake'den Beyond the Wizard's Sleeve remixiyle dinliyoruz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

Haftanın ilk programında veda zamanı. Bu akşam kapanışı Radiohead yapacak. Massive Attack sonrasında 2 plus 2 is 5. Yarın saat 4'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo
0: Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba. Ben Çağlan, 2 saat boyunca burada olacağım. Bu akşamki Lanet'in açılış parçasını Wasp ile yaptık. Grubun 89 tarihli albümü Headless Children'ın açılış parçası The Heretic aynı zamanda bu akşamki Lanet'in de açılış parçasıydı. Sıradaki parça AC/DC'den gelecek. Grubun Last Action Hero filmi için yaptığı eski bir parça bu. Başrolünde Arnold Schwarzenegger oynuyordu. Bu filmde yer alan parça Big Gun şimdi Lanet'te.

96.2 Radyo Eksen'de Lanete Paradise Lost ile devam ediyoruz. Grubun 2005 tarihli kendi adını taşıyan albümden bir parça şimdi lanette olacak Grey.

Dinlediğiniz parça White Zombie'ye aitti. 92 tarihli albümleri La Sexapisto Devil Music Vol. 1'dan dinledik bu parçayı. Thunder Kiss 65. Bu arada White Zombie'nin kadın basçısının bir süredir Ghost'un basçısı olduğuna dair dedikodular olduğunu da söyleyelim. Sıradaki parça Deadlord'dan gelecek. Köklerini Thin Lizzy'ye dayamış bir sound kullanıyor kendileri. Onların 2015 tarihli Heads Held High albümünden Mindless'ı dinleyeceğiz. Hemen ardından Thin Lizzy demişken kadrosunda eski Thin Lizzy elemanlarını bulunduran Black Star Riders'ın son albümü Heavy Fire'dan bir parça dinleyeceğiz. When the Night Comes In.

Önce Thin Lizzy sound'unu benimsemiş Deadlock'tan bir parça dinledik. Hemen ardından kadrosunda Thin Lizzy elemanlarını barındıran Black Star Riders'tan bir parça geldi. Şimdi ise Thin Lizzy'nin bizzat kendisini dinleyeceğiz. Thunder and Lightning onların yayınlanmış son stüdyo albümüydü. 1983 yılında çıktı. Daha sonra grubun bas vokalisti Phil Lynott vefat edince Thin Lizzy de tarihe gömülmüş oldu. Onların son albümünden bir parça şimdi lanette This Is

Sıradaki parça Iron'dan gelecek. The Source adını taşıyan albümleri geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu albümdeki şarkılar konuk vokalistler tarafından seslendirilmekte. Bunlardan birkaç tanesini saymak gerekirse Dream Theater'dan James Labrie, Russell Allen, Simone Simons, Floor Jansen, Toby Samet ve Hansi Kürşü sayabiliriz. Şimdi hepsinin vokal yaptığı bir parça lanetli olacak Into the Ocean.

Deep Purple'ın veda albümü Infinite geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu albümden size son birkaç haftadır All I Got Is You şarkısını çalıyordum. Şimdi farklı bir parça seçtim. Time for Bedlam.

Dinlediğiniz parça Demon grubuna aitti. Night of the Demon. Bu şarkıyla aynı adı taşıyan 1981 tarihli albümden geldi bu şarkı. Sıradaki parça Rainbow'a ait. 95 yılında çıkarttıkları Stranger in Us All albümden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Burada vokallerde Dougie White'ın yer aldığını da söyleyelim. Şarkının adı Wolf to the Moon.

96.2 Radyo Eksen'de Lanettesiniz. Son dinlediğiniz parça Fifth Angel'a aitti. Call Out The Warning. Sıradaki parça Dog It Dog'dan gelecek. Grup Brand New Breed adını taşıyan EP'sini geçtiğimiz günlerde çıkarttı. Bu albümden 25'ı dinleyeceğiz. Hemen ardından Rapor 2 Radical Noise'la birlikte yaptığı bir şarkıyı sunacak. Adı Cheese. Bu arada Radical Noise'un 6 Mayıs tarihinde Salon İKSV'de Tampon, Kafa Bin Dünya ve Office Boys ile birlikte sahne alacağını da belirtelim. Şimdi önce Dog It Dog, ardından Rapor 2 ve Radical Noise lanet.

Önce Dogit Talk, ardından Rapper 2 ve Radical Noise Lanet'teydi. Bu arada Radical Noise'un 6 Mayıs'taki konserinde Rapper 2'nin de bir sürpriz yapabileceğini söyleyeyim. Sıradaki parça MSG'ye ait, grubun aynı isimli albümünden When I'm Gone, şimdi Lanet'te.

Sırada iki İngiliz isim var. Bunlardan ilki Thunder olacak. Backstreet Symphony adını taşıyan 90 tarihli albümlerinden seçtiğim parça Love Walked In, hemen ardından Bruce Dickinson solo döneminden bir parça ile Lanet'te Boz to Picasso'nun ikinci albümüydü. 1994 yılında yayınlandı. Bu albümden en bilinen şarkısını çalacağım şimdi, Tears of the Dragon.

İsveçli grup Dark Tranquillity Atoma adını taşıyan albümünü geçtiğimiz yıl piyasaya çıkarttı. Bu albümün bir de Limited Edition yayınlanan CD'si vardı. Bu CD'de iki tane fazladan parça dinledik. Bunların ikisi de Dark Tranquillity'nin kendi sound'undan çok Katatonya'yı andıran şarkılarıydı. Bunlardan bir tanesini bu akşam için seçtim. Time Out of Place.

Guns N' Roses 2008 yılında uzun bir aradan sonra Chinese Democracy albümünü yayınlamıştı. Bu albümden bir parça dinleyeceğiz şimdi, Sorry. Hemen ardından Judas Priest, Angel of Retribution albümünden Angel ile lanette olacak.

Finlandiyalı grup Sentenced 2005 yılında The Funeral albümü yayınlamış, ardından bir turne yapmış ve sonrasında dağılmıştı. Aradan 12 yıl geçti ve Sentenced bir daha toplanmak üzere hiçbir şekilde bir açıklama yapmadı. Zaten gitaristleri de vefat ettiği için böyle bir ihtimal de kalmadı. The Funeral albüm End of the Road adını taşıyan bir şarkıyla bitiyordu. Şimdi bu şarkıyı Lanet'te dinliyoruz.

Dinlediğiniz son iki parçanın ilki Poison'a aitti. Every Rose Has Its Thorn. Hemen ardından Whitesnake dinledik, Blind Man. Bu akşamki lanetin son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Skitrova ait In A Darkened Room. Hemen ardından Kiss dinleyeceğiz. Creatures of the Night albümünden bir parça, I Still Love You. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: It's time to get up.

my mother to tell me.